sonu gelmez sözlerin. Bak, doluverdi ağlamam diyen gözlerin. Haydi kalk, sigaranı unutma, burası kapanıyor. Bu saatte bulamayız sigarası da sabah.

seni unutmak, senden ayrılmak, ölüm ötesi yok sevdanın. Bu aşkta unutmak yok, terk etmek yok, beklemek var, hem de ömür boyu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Taşan kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevki, Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.
2: 102.5. Burası Radyo Mota. Radyo Mota.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglas havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25.000 TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 6929 0543 836 6929 Adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
0: Reklamları dinlediniz.

0: tek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren ülke genelinde gök gürültülü sağanak yağış dalgasının etkili olacağını, vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini açıkladı. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı. Şüpheli lokantaya ateş açarak kaçtı. Helikopter destekli arama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kırşehir'de cansız bedeni bulunan İran uyruklu kadın, dişlerindeki implant ve ayaktaki platinle tespit edildi. İstanbul'da kaybolan Farkondeh Gaim Makami'nin cesedinin Erkan Bey tarafından bırakıldığı anlaşıldı. AK Partili vekil Hüseyin Altınsoy'un eşinin fakirlik belgesi almasıyla ilgili duruşmada hakim, "Kızına hiç utanmıyor musunuz?" sorusunu yöneltti. CHP'li vekil Akdoğan, durumu eleştirerek hesap soracaklarını belirtti. Giresun'da Duroğlu tüneline giren bozayı araçların önünde koştu. Kış uykusundan uyanan ayılar yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine iniyor. Olay cep telefonuyla kayıt altına alındı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
2: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Antonio Conte ile görüşerek Kevin De Bruyne'yi transfer listesinin zirvesine aldı. Büyük hamle yapılacak. Galatasaray, Gabriel Sara için Aston Villa'dan 30 milyon euro teklif aldı. Sarı, Kırmızılılar transfer için kapıları 40 milyon eurodan açtı. Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın ikinci dönemi beklenen desteği bulamaması nedeniyle sona erdi. Yalçın, iki hafta önce istifa kararını açıkladı.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 60 kuruştan, gram altınsa 6627 lira 31 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle şekilleniyor. Batı Karadeniz bölgesi parçalı çok bulutlu ve iç kesimlerinde aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi de parçalı ve çok bulutlu. Ayrıca iç kesimlerinde ve bu akşam saatlerinde Rize çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Samsun'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 21 derece. Ordu'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. En yüksek sıcaklık 21 derece. Sinop'ta bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu var. En yüksek sıcaklık 18 derece. Amasya'da bugün parçalı ve çok bulutlu. Bu akşamsa gök gürültülü sağanak bekleniyor. En yüksek sıcaklık 21 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçük Pazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren ülke genelinde gök gürültülü sağanak yağış dalgasının etkili olacağını, vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini açıkladı. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı. Şüpheli lokantaya ateş açarak kaçtı. Helikopter destekli arama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kırşehir'de cansız bedeni bulunan İran uyruklu kadın, dişlerindeki implant ve ayaktaki platinle tespit edildi. İstanbul'da kaybolan Farkon Dehgaim Magami'nin cesedinin Erkan Bey tarafından bırakıldığı anlaşıldı. AK Partili vekil Hüseyin Altınsoy'un eşinin fakirlik belgesi almasıyla ilgili duruşmada hakim, "Kızına hiç utanmıyor musunuz?" sorusunu yöneltti. CHP'li vekil Akdoğan, durumu eleştirerek hesap soracaklarını belirtti. Giresun'da Duroğlu Tüneli'ne giren bozayı araçların önünde koştu. Kış uykusundan uyanan ayılar yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine iniyor. Olay cep telefonuyla kayıt altına alındı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Antonio Conte ile görüşerek Kevin De Bruyne'yi transfer listesinin zirvesine aldı. Büyük hamle yapılacak. Galatasaray, Gabriel Sara için Aston Villa'dan 30 milyon euro teklif aldı. Sarı, Kırmızılılar transfer için kapıları 40 milyon eurodan açtı. Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın ikinci dönemi beklenen desteği bulamaması nedeniyle sona erdi. Yalçın, iki hafta önce istifa kararını açıkladı.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 60 kuruştan, gram altınsa 6627 lira 31 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle şekilleniyor. Batı Karadeniz bölgesi parçalı çok bulutlu ve iç kesimlerinde aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi de parçalı ve çok bulutlu. Ayrıca iç kesimlerinde ve bu akşam saatlerinde Rize çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Samsun'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 21 derece. Ordu'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. En yüksek sıcaklık 21 derece. Sinop'ta bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu var. En yüksek sıcaklık 18 derece. Amasya'da bugün parçalı ve çok bulutlu. Bu akşamsa gök gürültülü sağanak bekleniyor. En yüksek sıcaklık 21 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim

0: Işıltının en seçkin hali. Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
1: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
2: Reklamları dinlediniz.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen

güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Hasan Usta'nın yeri.

0: Can Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

seni nasıl sevdiğimi çok iyi biliyorum ama asıl mesele, asıl mesele nasıl sevmeyeceğim onu hiç bilmiyorum. Ya gel anlaşalım.

0: gelişi bir mektup gibi geçmiş, yakıp giderim, yakıp giderim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
1: Reklamları dinlediniz.
3: 102.5. Burası Radyo Mota. Radyo Mota.

bende gözlerin kaldı. İki yağmur damlası, iki mavi ayrılık. Gittin, şimdi yangınlar kaldı. İki yaralı yürek, iki sevdalı çığlık. Al, al götür beni. Dolu dizgin sevdalara. Al, al götür beni aydınlık sabahlara. Artık sensiz yaşayamam. Al götür beni o masum.

0: parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 67 19, 0362 542 64 54. Doğallık Ova'da, etin en tazesini Ova'dan alın.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren ülke genelinde gök gürültülü sağanak yağış dalgasının etkili olacağını, vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini açıkladı. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı. Şüpheli lokantaya ateş açarak kaçtı. Helikopter destekli arama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kırşehir'de cansız bedeni bulunan İran uyruklu kadın, dişlerindeki implant ve ayaktaki platinle tespit edildi. İstanbul'da kaybolan Farkondeh Gayim Makami'nin cesedinin Erkan Bey tarafından bırakıldığı anlaşıldı. AK Partili vekil Hüseyin Altınsoy'un eşinin fakirlik belgesi almasıyla ilgili duruşmada hakim, "Kızına hiç utanmıyor musunuz?" sorusunu yöneltti. CHP'li vekil Akdoğan, durumu eleştirerek hesap soracaklarını belirtti. Giresun'da Duroğlu Tüneli'ne giren bozayı araçların önünde koştu. Kış uykusundan uyanan ayılar yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine iniyor. Olay cep telefonuyla kayıt altına alındı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
2: Fenerbahçe'de yaşanan gelişmeler arasında Sofyan Amrabat'ın Real Betis'te kalmak istediği ve kulüplerin görüşmeleri hazırlandığı belirtiliyor. Gençler Birliği bu sezon 5 teknik direktör değişikliğiyle mücadele etti. Dimitrios Kutas ve Zanzuzek takımın en fazla süre alan oyuncuları oldu. 2025-2026 sezonunda Avrupa'da birçok takım yıllar sonra şampiyonluk yaşamayı başardı ve bazıları tarihlerinde ilk kez bu başarıyı elde etti.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 60 kuruştan, gram altınsa 6630 lira 70 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle şekilleniyor. Batı Karadeniz bölgesi parçalı çok bulutlu ve iç kesimlerinde aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi de parçalı ve çok bulutlu. Ayrıca iç kesimlerinde ve bu akşam saatlerinde Rize çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Samsun'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 21 derece. Ordu'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. En yüksek sıcaklık 21 derece. Sinop'ta bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu var. En yüksek sıcaklık 18 derece. Amasya'da bugün parçalı ve çok bulutlu. Bu akşamsa gök gürültülü sağanak bekleniyor. En yüksek sıcaklık 21 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 69 29 0543 836 69 29 adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
8: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren ülke genelinde gök gürültülü sağanak yağış dalgasının etkili olacağını, vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini açıkladı. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı. Şüpheli lokantaya ateş açarak kaçtı. Helikopter destekli arama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kırşehir'de cansız bedeni bulunan İran uyruklu kadın, dişlerindeki implant ve ayaktaki platinle tespit edildi. İstanbul'da kaybolan Farkondeh Gayim Makami'nin cesedinin Erkan Bey tarafından bırakıldığı anlaşıldı. AK Partili vekil Hüseyin Altınsoy'un eşinin fakirlik belgesi almasıyla ilgili duruşmada hakim, "Kızına hiç utanmıyor musunuz?" sorusunu yöneltti. CHP'li vekil Akdoğan, durumu eleştirerek hesap soracaklarını belirtti. Giresun'da Duroğlu Tüneli'ne giren bozayı araçların önünde koştu. Kış uykusundan uyanan ayılar yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine iniyor. Olay cep telefonuyla kayıt altına alındı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
2: Fenerbahçe'de yaşanan gelişmeler arasında Sofyan Amrabat'ın Real Betis'te kalmak istediği ve kulüplerin görüşmeleri hazırlandığı belirtiliyor. Gençler Birliği bu sezon 5 teknik direktör değişikliğiyle mücadele etti. Dimitrios Kutas ve Zanzuzek takımın en fazla süre alan oyuncuları oldu. 2025-2026 sezonunda Avrupa'da birçok takım yıllar sonra şampiyonluk yaşamayı başardı ve bazıları tarihlerinde ilk kez bu başarıyı elde etti.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 60 kuruştan, gram altınsa 6630 lira 70 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Batı Karadeniz bölgesinde hava durumu parçalı, çok bulutlu. İç kesimlerde ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde de hava parçalı ve çok bulutlu. Ayrıca iç kesimlerde ve bu akşam Rize çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış yaşanması tahmin ediliyor. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 19 derece olacak ve yağmur bekleniyor. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 17 derece olacak ve hafif yağmur görülecek. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 18 derece olacak ve genellikle bulutlu bir hava hakim olacak. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 18 derece olacak ve orta şiddette yağmur bekleniyor. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
8: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Auto Expertiz.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Moda. Radyo Moda.
1: Bilsen uzaklarda kimler ağlıyor. Gelemem sevdiğim, felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim, gelemem, gelemem. Kader bağlı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Hasan Usta'nın yeri.

0: Hasan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglas havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Burası Radyo Moda.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yatıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur?

diye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bir

0: Şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.

0: parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Haceroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren ülke genelinde gök gürültülü sağanak yağış dalgasının etkili olacağını, vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini açıkladı. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı. Şüpheli lokantaya ateş açarak kaçtı. Helikopter destekli arama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kırşehir'de cansız bedeni bulunan İran uyruklu kadın, dişlerindeki implant ve ayaktaki platinle tespit edildi. İstanbul'da kaybolan Farkondeh Gayim Magami'nin cesedinin Erkan Bey tarafından bırakıldığı anlaşıldı. AK Partili vekil Hüseyin Altınsoy'un eşinin fakirlik belgesi almasıyla ilgili duruşmada hakim, "Kızına hiç utanmıyor musunuz?" sorusunu yöneltti. CHP'li vekil Akdoğan, durumu eleştirerek hesap soracaklarını belirtti. Giresun'da Duroğlu Tüneli'ne giren bozayı araçların önünde koştu. Kış uykusundan uyanan ayılar yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine iniyor. Olay cep telefonuyla kayıt altına alındı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Eduardo Camavinga, Julian Brandish tabibi ve Vedat Muriçi hedef alındı. Camavinga için görüşmeler başlayacak. Tümosan Konyaspor, Zira Türkiye Kupası finali için Antalya'ya hareket etti. Kafile, taraftarlar eşliğinde şehirden ayrıldı. Hedefleri kupayı kazanmak. Freiburg ile Aston Villa, Avrupa Ligi finalinde İstanbul Dolmabahçe'de saat 22'de karşı karşıya gelecek. Maçı TRT 1 canlı yayınlayacak.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 60 kuruştan, gram altınsa 6604 lira 49 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava tahmin raporuna göre Batı Karadeniz bölgesi parçalı çok bulutlu olacak. İç kesimlerinde ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi de parçalı ve çok bulutlu bir havayla başlayacak. Özellikle iç kesimlerinde ve bu akşam saatlerinde Rize çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yaşanması bekleniyor. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 19 derece olacak ve hafif yağmur bekleniyor. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 17 derece olacak ve hafif yağmur görülecek. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 18 derece olacak ve genellikle kapalı bir hava hakim olacak. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 18 derece olacak ve orta kuvvette yağmur düşmesi bekleniyor. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da, bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 69 29 0543 836 69 29 Adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
1: Reklamları dinlediniz.

0: ya hiç gelmeseydi.
1: Radyo Moda.

0: Can Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglas havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda.

0: Datça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçük Pazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Frekansı yakala.
4: Aşk Aygel.
3: 102.5.
4: Aşk Aygel.
3: Radyo Moda.
5: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
3: Frekansı yakala.
4: Aşk Aygel.
3: 102.5. Frekansı yakala.
4: Aşk Aygel.
3: 102.5.
4: Aşk Aygel.
3: Radyo Moda.
5: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
3: Frekansı yakala.
4: Aşk Aygel.
3: 102.5.
4: Aşk Aygel.
3: Radyo Moda.
5: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
3: Frekansı yakala.
4: Aşk Aygel.
3: 102.5.
4: Aşk Aygel.
3: Radyo Moda.
5: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
3: Frekansı yakala.
4: Aşk Aygel.
3: 102.5.
4: Aşk Aygel.
3: Radyo Moda.
5: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
3: Frekansı yakala.
4: Aşk Aygel.
3: 102.5.
4: Aşk Aygel.
3: Radyo Moda.
5: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
3: Frekansı yakala.
4: Aşk Aygel.
3: 102.5.
4: Aşk Aygel.
3: Radyo Moda.
5: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
3: Frekansı yakala.
4: Aşk Aygel.
3: 102.5.
4: Aşk Aygel.
3: Radyo Moda.
5: Aç radyonu.

Dile gelmeyen yasaklı cümlelerin tutuklu halinde sessiz çığlık gibiyiz. Hadi gel, tel örgülerle örülmüş sınırlarımda, yüzü gözü yara bere içinde, uslatı öpelim yanaklarından. Durağı olmayan gurbet treninde göz göze gelelim seninle. Hadi gel, ayaklarımızın altına alalım hasreti, öldüre öldüre yaşayalım ve bütün sınırları işgal edelim seninle. Çocuk düşlerde uyanalım sabaha, hasat mevsimine inat yeniden yeşerlenelim. Kendi gelen gülüşlerde yaşayalım hayatı, rengarenk çiçeklerde serenat edelim toprağa. Aşka sevdalanıp bir tutam gülüşe bir ömür verelim seninle. Hadi gel, hadi gel, ölmeden yaşayalım.

gülersen, Mardin'de Darül Zeferan'la vaftiz olur bütün çocuklar. Fırat Dicle'sine kavuşur, Şattül Arap çöl olur. Gülersen Ağrı'da İshak Paşa Sarayı'nın gölgesinde, Ahmedi Han'ı mezarında gülümser. Gülersen Iğdır'da neşeli bir kayısı ağacı çiçek açar, açar bahçesinde gülleri annemin. Gülersen Erzurum'a bahar gelir, Mardin kapı şen olur, Hecisya bende kavuşur, yıkılır Nemrutlar. Gülersen, gülersen annemin göz bebeklerinde ülkem de güler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
2: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 6929 0543 836 6929 Adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
3: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

Vakit gittikçe yaklaşıyor. İçimde dinmeyen arzularım var.

kucaklamaktan bıktım. Hayatımın en güzel anı evcilik, onu bile çocukluğumda bıraktım. Uzaktan baktım. Hani ben çok şey olacaktım? Hani ben her şey olacaktım?

Şimdi daha iyi anlıyorum. Sana dokunabilmenin, yaşamın belki de en zor koşulu olduğunu. Oysa ki koşulsuz yaşamak hep bir umuttu. Bazen şarkı söylemek, bazen de türkü dinlemek gibi.

Karıştırma sayfaları. Yangın söner közden önce. Üzülmem mi sanıyorsun? Yürek ağlar gözden önce.

0: Gözlerimin bağı çözülüyor resmen. Bir ayrılık şarkısı dinlerken bile üzülürsen eğer, yakarım bu şehir yeniden, yaktıranlar utansın.
1: Bari sen anla beni, gözünden akan yaşa. Bu dünyayı yakabilirim. Sana açtım gönlümü.

Ya da ağlasam fark etmez, gülsem fark etmez. Rahmetli babamsız kalan dünyada yaşasam fark etmez, ölsem fark etmez.

sessizlik nedir bilir misin? Hasretin yüreği hançer hançer saplandı mı hiç sırtını? Sen ağlamak nedir bilir misin? Ağlamak yalnız iki damla gözyaşı değil mi sana? Adını kalbime aşkla yaz.